0: çok ileri gittim galiba Aydın.
1: Yalnız bir şey söyleyeceğim Mehmet abi. Babam hep şarkının en güzel yerlerinde giriyor. Yani ben fark ettiysem...
0: O zaman bölümü sen al.
2: Tamam, bu bölümü sen al.
0: Bu bölümü sen al, tamam bu bölümü sen al. Kusura bakma.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Siz Almina'yı tanıyor musunuz ki tanımıyorsunuz? Ama şimdi tanışacaksınız ve siz de onu benim gibi çok seveceksiniz.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma, sen al canımı.

içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo uzun.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

doldu, taştı boş odam. Andıkça kanadı, içimde yer.

sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

dedim helal. Ömrüm sana ama bekleme.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Haydi çocuklar, güle oynaya camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi. Kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Mantın Ahmet seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: sarı sarı sarı sarı sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
1: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın

0: Teknik Showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886. Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum, Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın

Sensa İlk Merkezi Yaşam Projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Private Rental. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımlarıyla

0: kurulumu ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886. Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A+ sigortayla sigortanda artın var.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
4: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bini aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
5: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

4 Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

0: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.
1: Ladies and gentlemen, bana ha. Are you ready?

0: Haydi çocuklar, güle oynaya camiye. Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Diyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, en
3: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
2: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum, ben Elif Esirci. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde yaptığı konuşmada, kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası olarak nitelendirdiği İstanbul'da müttefik ülke parlamenterlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. Değerli dinleyenler, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Yetkililer özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamalarını öneriyor. AK Parti milletvekilleri 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktor öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacak.
1: Dünya gündemi.
0: Dünden Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 10 artarak 4257'ye ulaştığını bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınların temizlenmesi için ortaklarıyla işbirliği yapacaklarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak Doha'da toplantı yapacağını duyurdu.
1: Spor.
0: Kayseri Spor'da teknik direktörlük görevine getirilen Atilla Geri'nin birlikte çalışacağı teknik ekip netleşti. Sarı Kırmızılı Kulüp, yardımcı antrenörlerden maç analistlerine, atletik performans uzmanlarından kaleci antrenörlerine kadar geniş kadroyu kamuoyuna duyurdu. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya karşısında son dakikalarda bulduğu golde sahadan galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı. Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Vedat Muriki sakatlandı. Antrenmanda ağrı hisseden Kosovalı golcünün MR'ında sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Deneyimli oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinde az bulutlu ve açık bir gün geçirilecek. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün Ankara güneşli 33, İstanbul güneşli 32, İzmir mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 36, Osmaniye güneşli 34, Kahramanmaraş güneşli 33, Adana mevsim normallerinde üzerinde sıcaklıkta 35, Kayseri ve Konya güneşli 31, Düzce parçalı bulutlu 34, Düzce az bulutlu ve açık 34, Tekirdağ az bulutlu ve açık 31, Mardin mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 37 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımları

mumu ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A-Plus sigortayla sigortanda artın var.
2: A-Plus sigortayla artın var sigortanda.
3: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bini aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
4: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.

Haydi çocuklar, güle oynaya camiye. Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım. Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.t

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 55 56
2: 56. Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımları

0: ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
2: Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
3: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
4: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
5: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum, ben Nilüf Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'le telefon görüşmesinde Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Valisi Yakup Can Polat'ı kabul etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarete afet yönetimi, güvenlik, kolluk eğitimi ve gönüllü geri dönüşler konuları ele alınacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yla bakanlıklar arası işbirliğinin ele alındığı toplantı yaptıklarını belirtti.
1: Dünya gündemi.
0: İsrail güçlerinin Suriye'nin Dera iline bağlı Abidin köyüne yönelik kara harekatı ve eş zamanlı hava saldırılarının ardından çoğunluğunu kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu yaklaşık 100 ila 200 aile güvenlik endişesiyle çevre köylere sığındı. Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde meydana gelen silahlı olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro ve Zaporizhia kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin yaralandığını bildirdi.
1: Spor.
0: Yeni sezon öncesi Eyüp Spor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Eflatun Sarılı ekip Atilla Gelin de yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Özhan Palut'u getirdi. Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezon öncesi yabancı oyuncu kuralı yeniden gündemde. Kulüpler Birliği mevcut 10+4 sistemi yerine 12 yabancı oyuncuya izin veren modeli Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmaya hazırlanıyor. Nihai karar için federasyonun resmi açıklaması bekleniyor. Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez'e Avrupa'dan ilgi sürerken Kolombiyalı savunmacının olası ayrılığına karşı sarı kırmızılı yönetimin alternatif listesini oluşturduğu öne sürüldü. Beşiktaş 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanda başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah beyazlı ekip Avrupa kupaları öncesi yarın Slovakya kampına gidecek. Kartal kamp süresince 6 hazırlık maçına çıkacak.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinde az bulutlu ve açık bir gün geçirilecek. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün Ankara güneşli 33, İstanbul güneşli 32, İzmir mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 36, Osmaniye güneşli 34, Kahramanmaraş güneşli 33, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35, Kayseri ve Konya güneşli 31, Düzce az bulutlu ve açık 34, Tekirdağ az bulutlu ve açık 31, Mardin mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 37 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Sigortayla sigortanda artın var.
1: A Plus sigortayla artın var sigortanda.
2: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

haydi çocuklar, güle oynaya camiye. Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım. Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.de

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, en
3: zahom. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları.

0: yepyeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda. 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
3: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 2896 0532 744 2896 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor.

0: lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
2: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
3: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
4: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizde.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Haydi çocuklar, Güle Oynaya Camiye. Her sene heyecanla beklediğimiz Güle Oynaya Camiye geldi, kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.com

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, en
3: zafon. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

İzmir'in sazları. Çok şu karşıttır kızları. Aman bir kumuşumuz var.

olmasın, şarap olmasın. Madem sen yoksun kafam olmasın. Gündüz olmasın, gece olmasın. Madem sen

0: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları.

0: Showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bini aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
4: Burası 103.5. Şu an

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları. Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün 30 Haziran 2026 Salı. Haber Bülteni ile radyonuzdayım. Ben Ali Sertel Esir. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, aktif iş gücü hizmetleri işbirliği ile ilgili programla teori ile pratik arasındaki mesafe kapanacağı gibi gazeteci adayları kendilerini daha iyi geliştirme imkanı bulacaktır. Bu yönüyle söz konusu işbirliğini sektörün ihtiyaçlarıyla insan kaynağını buluşturan stratejik bir adım olarak görüyorum dedi. ABD ve İran arasında varılan mutabakat sonrası müzakereler sürerken Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği son bir haftada önceki haftaya göre %50'nin üzerinde artış gösterdi.
1: Spor.
0: Samsun Spor basın sözcüsü Suat Çakır, kaleci Bilal Bayazıt'ın da aralarında bulunduğu bir yabancı 3 oyuncuyla anlaşma sağladıklarını söyledi. Birincilik ekiplerinden Mardin 1960 Spor, 30 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir'le bir yıllık anlaşmaya vardı. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

Mehmet'te. Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımları.

Showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

0: Sigorta'yla sigortanda artın var.
1: A Plus Sigorta'yla artın var sigortanda.
2: Sarı
3: sarı sarı
2: sarı
3: sarı sarı
4: Keremlük'te gayrimenkul.
5: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
6: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
7: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
8: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: geldi çocuklar. Güle oynaya camiye. Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi. Kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: 25.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları,

0: Yepyeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
2: Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizde döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: sarı.
1: Sarı sarı
0: sarı.
1: Sarı sarı.
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
4: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
5: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480. 0505-656-2480.
6: Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün 30 Haziran 2026 Salı. Haber Bülteni ile radyonuzdayım. Ben Ali Serteli Sirci. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, aktif iş gücü hizmetleri işbirliği ile ilgili programla teori ile pratik arasındaki mesafe kapanacağı gibi gazeteci adayları kendilerini daha iyi geliştirme imkanı bulacaktır. Bu yönüyle söz konusu işbirliğini sektörün ihtiyaçlarıyla insan kaynağını buluşturan stratejik bir adım olarak görüyorum dedi. ABD ve İran arasında varılan mutabakat sonrası müzakereler sürerken Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği son bir haftada önceki haftaya göre %50'nin üzerinde artış gösterdi.
1: Spor.
0: Samsun Spor basın sözcüsü Suat Çakır, kaleci Bilal Bayazıt'ın da aralarında bulunduğu bir yabancı 3 oyuncuyla anlaşma sağladıklarını söyledi. Birincilik ekiplerinden Mardin 1960 Spor, 30 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir'le bir yıllık anlaşmaya vardı. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim. Ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz, en hazin şarkıların koynundayım, en karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim, senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Navçacı

0: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Sigortayla sigortanda artın var.
1: Aplus sigortayla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımları

0: Showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
2: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
3: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bini aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
4: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
5: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

Yine efkarlı gecelerden birindeyim. Olsun, yabancı değilim bu anlar artık. Belki de ufak bir alışkanlık. Bakar mısın radyoda çalan Hicaz şarkıya? Tam benlik. Ne gelen var, ne soran. Acı geçti günlerimi söylüyor Sibelcan. Rahmet olsun Ziya Taşkent'in o ruhuna. Rahmet olsun tüm müzisyen dostlara.

tek başıma dinliyorum. Çalıyorum, bazen söylüyor ve sürekli içiyorum. Elimde udumla aşkı ve hayatı anlatmaya çalışıyorum. Sadece kendime. Ama anlıyorum ki hepsi boş yere. Nefesimsin dedim. Dayanamadım dedim. Sesimi duyup da bir gelen olmadı. Hep yalan dünya derlerdi, hiç inanmazdım. Çünkü hayallerim vardı. Çünkü inanıyordum aşka, sevgiye, sevmeye ve sevilmeye. Ama ben yanıldım. Maalesef artık hazan vaktinde. Gerçekten şu dünya koskoca bir yalanmış. Karar verdim ve kesinmiş. Şu dünya koskoca yalanmış.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Haydi çocuklar, güle oynaya camiye. Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi. Kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: en zahom. Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

son gözyaşım. Hem ağladım hem de yazdım dertlerimle, yalnız kaldım, içimi döktüm.

Hangi mahkum çekmiş böyle işkence? Asmalı mı dersin bu kalbi sence? Ne gündüzüm gündüz, ah ne gecem gece. Hasretin kanıma girdi girecek.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden

yeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480. 0505-656-2480.
5: Burası 103.5.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları. Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir, bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum, Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Navcı

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Haydi çocuklar, Güle Oynaya Camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz Güle Oynaya Camiye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.gr

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr

0: Üç Beyler Meram Enzahon mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahon mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahon Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, Enzahon.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

açık gitmesin. Ne olur benimle kalıver artık. Ne

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları. Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

gözlerin neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hiç.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
3: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi

Showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

0: Benim adım ne?
1: Müslüm.
0: Ne? Müslüm ne? Müslüm baba.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
2: Haydi çocuklar, Güle Oynaya Camiye.
3: Her sene heyecanla beklediğimiz Güle Oynaya Camiye geldi, kayıtlar başladı.
2: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
3: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.gr

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Saklısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarımda izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sicim bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran açelyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz keteni kirlenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatleri. Bu akşam dürüyemin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla, değiştir şu bantı. Bu ne sevgi az, bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Ah, ah, çalmıyor artık. Öyle ya, çoktan göçmüş Abdullah Yüce.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
2: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.